kanı kuçun karavanı doğu köre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzıl kurdan zerdin etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklın karavada gidek adı için yericili yavukın yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bakdı cangırı külügü digi avuç iricili tohu gitsin deren tohtun gibi durdu dokun yanı bulu bulu genney. Habmengen hazar inile kayıklı duunile gazara seni havlın duulun hazarlı ulat havuçun erdin derebine sayakına sale buldun hazarlı ulat. Dilemengen del tirigi del deregarne döşedin tebe turlumengen takmalı tulava derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döşkarı meligi dürbün cildili kündürşü kukar tatıdık künyanı balı vallaha genney. Tatatasıram dürbünü havsın darısın tasıl darısı sağın erimgeni katırın tatat kuyun barmakın yelgırtıl tatıdık künyanı balı vallaha genney. Erkün nerteli bürek tengilikçi koyruçin kasadoksın saktın. Külgüdün bedli varaga demneli bidan varaga zoksa dokun yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bogdılı cangırarın hor bodun kuttağın tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara kadırlıksın arvın sarın arsara saldırık kürge doraksın. Elingin kıvada yoruksu inçin arı karaga agar dişlikçin eke voldara tovçullıkçin ye voldara alıkıllıkçin ersine kara torçık malagı. Барын картан атқа балы кулаш үйсеге салаза көрнуга жолын атқылда қара дережеле оқын яна болып ұлла кеннай. Күрлмеңген дөреде көрін үзір күреді қасақтың екі өвчек деріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доқын яна болып ұлла кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkalı nadılı vidili keş ara sokara merete kirimin kıve manhule ise

Arşi mama ne çatırsın, ahtıl marra şavay maşına asıl bir jangarlaş Amga joga sajil çeğce, alha söbürü tümşü tümce, altın seğın joge yemşu, amdı dara tartar günce. Şingan ırtın namga gıdıkın şitne tohtırın tartar gitge, sarın narın gelvgan gönlün mağlı edinin tonu bal çeğce. Şandıs torgun gürü bol yolma, şili nafça duri bi çeğce, seğallami açın şiğe, çayşangara camına tümce. Odun darga moral gışın bombus bombus alha tınge, bohun emirli dorsullama, bontis solga tünül çöğce.